majira bi mai fale ce go wati da tuma fe te ko dola am beni rofonga alma mi nyina aidra barka bu yalla ne robin kamara ka dinule ablay dambala ka fuli beo